0: ve yine sevdam. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımı ilk sevmeleri, yitirmiş öpücükleri. Pay yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara da.
1: Erzincan, Radyo Can, 95.

açmamış sevgi çiçekleri gülüm. Şirinlensin hele koynundan artadı sevdam. Gör desem mavilikleri, bir durup bakabilir misin gökyüzüne? Durabilir misin yıllarca gökyüzünden uzak? Dayanamam gülüm, yarım dönmelere dayanamam. Kuşan da gel, dol geceme gün ol da gel. Bırak savrulsun gülüşün türkülerimi. Türküler kuşan da gel. Dokunsam sazın teline, hasretliğin kokar gülüm.

kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taşı ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisi ile değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Sevdaları bırakırken bir firar üstünde yeni kasırgalar doğurdu bir adım ötemizde. Hayince yükselen buzdağları yükselirken uzun zemheri yürüyüşlerinde bir sigara dumanının sısıydı yalnızca vücudumuzun yavaş yavaş donan yerinde. Karın tutuşturduğu beden yanarken dirhem umutla sarılmış ütopyaların kabzası. Ve donmuşken matarada su, çalışmazken en ateşli silahlar, çıkında kalmamışken ne ekmek ne elba, açlığın ve susuzluğun sarmaladığı fırtınalarda, buz ve çıların üzerinde ilerleyen yürek, çok uzaklarda bir hasretin gözlerinin arasındaydı. Neşterle söküp atarken umudumuzun bir parçasını, ve toprağa gömerken onlarca ayak parmağını, gelecek güzel günlere ve o pırıl pırıl Mayıs güneşine bir selam diyorladıkları, Yeldağ'ından gelip tarih sayfasında yerlerini alan

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlıları

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

büyük alnımızda yazılmıştır ayrılık. Vallahi sevdiğim gönüller birlik. Ne sen beni unut, ne de ben seni, ne de ben seni. Hudey hudey hudey, dem dem dem dem, hudey hudey hudey.

iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri. Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan, Radyo Cem.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Gümüşün sanatla buluştuğu

0: Özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak, numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Kafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Erzincan, Radyo Cem.

0: inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz.

0: Ayşe'nin adresi. Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
1: Erzincan Radyo Can 90.

iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

İnşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: metal, şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, İzmir.

0: ise kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Tecrübe taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Grand Emir Otel karşısı 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyoca 95.5.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulur.

iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Erzincan Radyo Can 90.

uzaktan da olsa bir tek sesin duyarım. Olan oldu, geçen gitti.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkar Paşa Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

Evet arkadaş. Kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın.

Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: ve güvenin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: 2 doiz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doiz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doiz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
0: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar Çıkışı, Tuncaylar Depo Yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeti.

0: Erzincan mermer ve granit, 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Kafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkar Paşa Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: atmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
1: 2 döviz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Döviz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Döviz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Döviz.
2: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
3: Erzincan, Radyo Can, 95.

ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayuz. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

yoksun. Saat beş yok. Altı yedi ertesi gün. Daha ertesi. Saat dört yoksun. Saat beş yok.

kim? Evde mi, sokakta mı? Çalışıyor mu, uzanmış mı? Ayakta mı? Kolunu kaldırmış olabilir. Ey gülüm, beyaz kalın bileğini nasıl da çırçıplak eder bu hareketi. O şimdi ne yapıyor? Şu anda, şimdi, şimdi. Belki dizinde bir kedi yavrusu var, okşuyor. Belki de yürüyordur, adımını atmak üzeredir. Her kara günümde onu bana tıpış tıpış getiren sevgili canımın içi ayaklar. Ve ne düşünüyor, beni mi? Yoksa ne bileyim, fasulyenin neden bir türlü pişmediğini mi? Yahut insanların çoğunun neden böyle bedbaht olduğunu mu? O şimdi ne düşünüyor?

dört, yoksun. Saat beş, yok. Altı, yedi, ertesi gün. Daha ertesi. Saat dört, yoksun. Saat beş, yok.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
1: Çağlar Restoran, yenilenen

0: gözüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güven.

0: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların pekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların pekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Kafe Bar ve Wavy Club. Bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkar Paşa Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: ve güvenin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.

ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner, lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: Altay'da ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: 101.1 Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: güvenin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Erzincan Radyo Cem 95.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle

0: detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen...

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
0: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyor.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 30 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
5: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
6: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Çağlayan Gül Restoran ailesi olarak Ramazan bayramının sofralarınıza bereket, masalarınıza lezzet ve kalplerinize huzur getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle aynı sofrada buluşmanın en güzel anlarını yaşarken bayramın tadını birlikte paylaşalım. İyi bayramlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Ramazan Bayramı mesajı.
2: Veren el alan elden daha da üstündür. Selam verelim, selam alalım. Selamda rahmet vardır. İncinsen de incitme. Düşmanının bile insan olduğunu unutma. Sana ağır gelen sözü başkasına söyleme. Bütün güzelliklerle mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Büyüklerimin ellerini öpüyorum. Gençler ve çocuklar, siz de sevgiyle selamlıyorum.
1: Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili. Oh,

Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

0: iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Erzincan Radyo Cem.

0: sanırken.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073. 0530 069 3471.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

güvenin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.

0: Çağlayan Gül Restoran ailesi olarak Ramazan bayramının sofralarınıza bereket, masalarınıza lezzet ve kalplerinize huzur getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle aynı sofrada buluşmanın en güzel anlarını yaşarken bayramın tadını birlikte paylaşalım. İyi bayramlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Ramazan Bayramı mesajı.
2: Veren el alan elden daha da üstündür. Selam verelim, selam alalım. Selamda rahmet vardır. İncinsen de incitme. Düşmanının bile insan olduğunu unutma. Sana ağır gelen sözü başkasına söyleme. Bütün güzelliklerle mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Büyüklerimin ellerini öpüyorum. Gençler ve çocuklar, siz de sevgiyle selamlıyorum.
1: Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restoran olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden, bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri. Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
5: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.
3: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
6: Erzincan

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan. Can Erzincan.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: alanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 7873. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: Detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulundu.

güvenin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restoran olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
2: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden, bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
3: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542-348-7412.
4: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: 2 doyuz dürüm, 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0530-579-3073. 0530-069-3471. Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
6: Erzincan, Radyo Can.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: İş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner, lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: yapmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics, Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restoran olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: alanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: adresi. Jumboa et Entegre tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Jumboa et Entegre tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Jumboa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Jumboa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535-799-3073, 0530-069-3471.
1: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446-223-4040. Dois.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

0: ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics, Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz.
3: Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
4: Erzincan Radyo Can 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel, leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyor.

Kulübü'nün adresi. Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

Sıcak öğle sonları, kan uykularda, serinliği dipsiz kuyuların, soğutulmuş testilerde sızıntı, güneş birden devrilir gider ve geceleri titrek fenerler, hiç şikayet etmezler.

dağ başında bir köyde, kar altında dal gibi bir kız, Munzur Dağı gibi köye yazgılı ve en büyük macerası Çeşme başında.

dünya onlar için dönmez. Bilmezler yol yorgunluğunu. Sesleri yankı bulur hep aynı kayadan, aynı saat diliminden. Düşlerinde çiğni maçine giderler.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden, bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: gün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan. Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkar Paşa Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar Çıkışı, Tuncaylar Depo Yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisi ile değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Erzincan Radyo Cem 94.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Kıymetli Erzincanlı hemşerilerim, değerli esnaf ve iş dünyamız, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
2: Güvenliğiniz bizimle, emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit.

ve güvenin adresi. Termar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Termar Alışveriş Merkezi. Termar'da alışveriş her zaman keyifli. Termar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Termar'a uyar. Termar, alışverişin keyifli adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkar Paşa Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
3: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
4: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.
5: Erzincan Radyo Cem 94.9.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan Radyo Cem.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim Anabayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran, doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulur.

0: evinin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Erzincan Radyo Can

0: yanlış anladım. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi, yanlış anladım. Fikrimi ince gülüm, yanlış anladım. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden.
1: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
2: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.
3: Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların pekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların pekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Kafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkar Paşa Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: yaratmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer, şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12, telefon 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres, Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: 2 doyiz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Doyiz.
3: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan Radyo Çağ 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner, lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri. Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 Yol Ağız ve Diş Kliniği Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve Diş Hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.
3: Uyha var, yangınlar, kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri, aç yırtıcılar, suyu zehir, bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, duldasız, üryan, bir cana, bir de başa. Seher vakti, leyli leyli, cellal, nişangahlar aynasındasın. Oo, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yan, Loki'min yurdu, hecanı, çiçek dağı, kıtlı. Kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü. Medetsiz, munzur, Şahmurat suyu kan akar. Ve ben şairim, namus işçisiyim yani. Yürek işçisi, korkusuz, pazarlıksız, kül elenmemiş. Ne salkın bir bakış, resmin çekeyim. ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim. Oy sevmişem ben seni. Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek, bıçkılanmış dal gibi ayrı düştün.

hesaplarladır umutlarla. Düşün uzay çağında bir ayağımız, hamçarı kıl çorapta olsa da biri. Düşün olasılık.

0: boşyalım, hançer yalımı ve zulamda kanter içinde hasi. He desem koparacak dizginlerini, yedi veren gül kardeşi bir arzu.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran, yeşilin tam ortasında

0: suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz.

0: kalite ve güvenin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
3: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer.

0: gün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

İş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Ben çok uzaklarda olacağım. Böyle başlardı bildiğimiz bütün mektuplar. Biliyor musun? Bu ikimizin hikayesi. Şu anda neredesin? Ne yapmaktasın? Bildiğim yerlerde misin? Yoksa hiç görmediğim bir evin penceresinde mi? Sevdiklerinin özlemi sardı mı nicedir kalbini? Pişman mısın başlamadıklarına? İç çekiyorsundur şimdi. Düşünüp de yazmadığın, yazıp da yollamadığın mektupları saklıyor musun hala? Kafanda hep aynı cümle biliyorum. Ne olacak halin? Ah, biriktirdiğimiz bütün hevesler nasıl da hızla tükendiler.

çok kimi özledin? En çok neyi bekledin? Şimdi düşlediklerinin neresindesin? Dedim ya, bu ikimizin hikayesi. Islandığımız bütün yağmurları, dudak kanatan kalpte sızı aşklarımızı, bizi buluşturan kaldırımları, işte bütün bunları yazıyorum. Ben unutmadım diye.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen...

0: Lezzet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

maviye. Maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine. Rüzgarda asi. Körsem. Senden gayrısına yoksam. Bozuksam. Can benim, düş benim. Ellerin etsin. Hadi gel. Ay karanlık.

0: Sen aç, yılandan çıplak, vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puş tuzlası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayın, çiyansı, dört yanım puş tuzlası. Dönerim dönerim çıkmaz. En leylim gecede öylesin tutmuş. Etme gel.
1: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
2: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

0: ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
1: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.

adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvanı.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

0: ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo.

0: bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.4.

ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.